yaşasam biz de bu maniye onamay kederimi oylanba cevabım bilsen jıldamay tübünde jüreğin aklını tıңdamay janıңды dalmende eşkim sırlamay jırlamayım.